Ve huve ala kulli şeyin kadir. Etenge kaf barkolle var inge. Hame gota kaf ge adu. Kaf gade nade. Den kaf ada kur erge. Kaf ey barko kendihi akuni isti'ala den cihene. Erno. Den şidde cahru furiham koffa. Ve huve ala kulli şeyin kadir.